Çəklimsiz səvr taqat qilish oq köngüllük bolmasdan belki əxmaqlıq. Cexu turdu mundaq bir tema ba. Səvr taqatının eş qandaq paydası yoxluğunu yiz qılğa vaqtlarınız bolğanmı? Yeñili xizmetki çıqqan Xiaobi yataq dişi toğrısıda qaqşaşqa başıldı. Yataq dişi Tingtingning özü uçıratqan ən insapsız, yüzünü qılğanı bilmeydiğan adam ikenligini aytdı. Tingting baldır turup baldır uxlaşqa adatlangan bolup bär günü uyğunıpla ünlük musiqa qoyıp alıdı. Yeñili kechilik isminidan tushgan Xiaobi'ning aram ilibatqınığı pisand qılmaydı. Biroq u keçte çoqum saat 9'da uxlap bolışı kerek bolğanlıqtan her qetim Xiaobi'din yataqning barlıq çıraqlarını öçürüp etişini küçlük talep qılıdı. Şu sebepten u amalsız yanfonning çıraqını yandırıp durup kir yuyuşqa mecbur bolıdı. Aradaki münasibetke təsir yetkizmeslik üçün Xiaobi hemmisige çidedi. Biroq adamning teximi açıqını keltirdiğini texi keynide. Tingting tok puli köp ketişdin ansirganlıktan yazdımı onun hava tanşıgıç etişiğe ruhsat kılmaydı. Billi turgan bir netçe ayda tazlıqının hammisini Xiaobi qıldı. Ən bek eşip ketkini şu buldu ki, su pulu tapşırdığında o Xiaobi'nin yuyunuş qetim sanının köplikini bahanı kılıp onu köp pul çıxırışkı mecburladı. Bunundan Xiaobi'nin qatlıq açığı kilip ahire partladı. Bir qetim qatlıq soğuşkandan kiyin bütün dünya tıncıdı. O özünün ilgilik hukukunu kaytırıp geldi. Siz özünüzni ak köngül ve kən qorsaq dep oylaganda başqalasızni yumşaq baş körüp bozaq qılıdı.

Ilgari başqalarının köz qarışığı bəkli etibar bərgəllikdən işki dünyarımızdaki arzular bilən nurğun qetim ötüşüp gettik. Mektəbdə oquvatqan çağlarda ixtidarımız tövən dəb uyluğalıqımız üçün səhnəgə çıxıb nutuq sözləş pürüstüdən məhrum qaldıq. Əməliyyətdə məğlub boğan təqdirdimi sınab baxsaq, onca əbsuslanmaz bulğuyduq. Xizmət izdigəndə özümüzgi işinişimiz yetərlik bolmuqallıqdın, əsildə rəvan itbir ələydiğən cavabda duduqlap qilib, yüzdüran imtihan nəticəmiz zor dərəcədə çüşüb gətdi. Əməliyyətdə həmmədə yaxşı qılışqa amalımız bulmuşumu, əmə özümüzgi işinidiğallıqımızını namayan qılışımızmı, numur qoşuludiğən bir tərəf idi. Rəqabətçiliyi naiti küşlük, əmə unuşluq bulubla qalsa, kişigi berdiğən muvaffaqiyyət tuyğusu naiti küşlük türünü ixtidarımız yetməzlikdən ənsirəb, yeni bir qadam ilişki pitinama yürgəndin, yürəklik qalda rəqabət ilan qılğınımız yaxşıdır. Көп вақытлада сынап бақмай тұрып, қылалмайдығалықыңызды қандақ білісіз? Мұндақ бір жүмді оқуға едім. Қандақ ойлысыңыз, қандақ қылсыңыз, аятыңыз шындақ болуду. Башқыланың көз қарышыдың пайдылансыңыз болуду, әмі тиқымы мұхим болғыны, өзіміздің қандақ қарышы. Шоңа өзіңізді төвен көрейі вермен. Әсілі мақсатты чың тұрып, ваз кәшмей тұрсыңыз, үлгірі ойлашқымы бетінамайдыған қошалықла жым-жытлы келіп қелеші мүмкін. Ilgari özümüzde kemistişimiz sebeplik, güzelliklər bilən ötüşüp getgen bolsaq, kelgüsü de sizin şençinizni qaytıdın qolunuzga ilib, barlıq rekabətləgi yüzlünüşünüzni ümit qalaman. Bu xil özüge işinişinin yürükünüzge ornap getişini, asmandaki yıldızlağa aylanıp, bütün

Uçur partlagan bu dövrde nurgun kişiler özü de iktidar kemçilemez, kemçil boğunu pürset ve supağa dep karaydı. Lekin bundak oylağanda naida asalla nişandan adışıp kalıdı. Praktika vakti toşmayı turupla resmileşmekçi boludu. Bir maharetini ügün almayı turup, başka sahaya atlaşını oylaydı. Azraq netice kazansa körenlap gedidi. Eğer daim başkalarının kalçı çikallikige heves kılıp, özünüzün yolunu almış dursanız, koşnamının koş görünür degen makal temsilinin doğru çikallikini ispatlap koyusuz. Daim başkalardak buluşunu oylap, özünüzün çanıgan çağda muvaffakiyet sizden barğansırı yırahlap gedidi. Dərbaqa, etrafımızdaki bazı kişiler hakikaten münavver, kayıl buluşka hem ügün işgərziydi. Lekin biz daim başkalarının muvaffakiyetini körüp, ulanın tartkan japalırga salqarayımız. Meşhur alim Toyoyo 84 yaşında Nobel biyologiya mukofatiga erişgan. Lekin bunundan ilgari u kök aman elementini ayırıp çıkış üçün top doğru 30 neçe yıl köreş kılgan. O temi korpusuna rehberlik kılıp, işini 2000 yıldan artık joni ösümlük doğrusu yasalmasıdan başlap, ahri 190 qetim mağlup boğandan kiyin kök amandan ayrı uylanğan maddini muvaffaqiyetlik tatkik kılıp yasap çıkan. Bir buruç üçün neçe min qetim tecrübe işildi. Kiçikkine kök aman Toyoyo'nun kolu da Jongo'nun xasiyetlik tonuğa aylanıp, netçe milyon adamının hayatını kutkuzup, Jongo tibabeti doğrugarlık tarihideki möcüzünü yarattı. Çoğun iş kılmakçı bulsanız, çoğum işinizde puhtu buluşunuz gerek. Hakiki kaltıs buluş üçün, öz sahası da özünü besivilip, astaydıl ügünüp, çoğunkur yıldız tartıp, hakiki kabiliyet ve bilimge ilgi bulup, danlık mahirladın buluş gerek. Fakat, özlüksiz tavlanğandıla andın polat tek müstehkem boğulu boludu. Küllerinin biri de, özünüz kızgın söyledigan işini en yukarı çekiyet gözseniz, astaydıl halda öz işinizin yakşı kılgalıqının özü, kaltıs iş ikkallıgını baykaysız.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sayılısakla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
0: Denizlərini içip, hava almaştırıp dursaq, öyünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vaqt yenimizda.
1: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen məlimizden muhiti barğansır yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaj.

0: Aşxanınızda bundaq şakal bəriyən bolsa tezdən taşlı bitin. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu əqdə xəbər berədi.
1: Əgər şu günü balam bu sualını köprək sormağan bolsa, aqvətin oylaşqım cürət qıl almaydım. Yıxında Cəcan Linçan'da oltırışlı Xuan xanım tamak üstüldü ki, kişini çöç istedigən bir vəqəni süzləb bərdi. Tamak üstüldü ki, kiçikkeni bir təpsilat səbəblik bir qitimli xətərdən saqlanıp qalgan bu iş, onu qorqunış qısalgan idi. Xuan xanım şu günki alayid material bolgan 13 bürcəkli qeyri şəkillik bir materialını sürətki tartıp algan bulup, bu nərsinin əmləti zəhərinə ait küşlük bir yav oçöp kəlliki kiyincilik iniqlanğan idi. Bu iş qandaq digəndə, şu günü Xuan xanım kalı güç püşürğanda şakal bədiyən salgan. Yandı turgan balısı qızıqıp göçtiki şakal bədiyənini zadı qançı burcik bar deyip sanap baqqan. Nəticədə onun 13 tal burciki bar çıqqan. Xuan xanım bunu alaydı kes qılıp material izdəp baqqan. Şunun bilən bunun bəlkim başqa bir xil zəhərlik oçöp buluş mümkünlikini, Tərkibdəki zəhərinin kişiyə iğir ziyan qıldığını bayqan. Şunun bilan ular 20 niyəb boğan qorumunu, yəni yeşki cürət qılalmay, əmmisini taşlıb etkən. Kiyin oylıqan çağda onu ait xətərlik şıqılığını es qılıp, bunudan qorxıb getkən. İştin kiyin o alaydan elik talla bazarı verib təkşürüb, qalğanlarının normal şəkal bədiyan işgəlligini. Bəlkin bu birisinin ihtiyaçsızlıqdan arlaşıp qalğan bolış mümkün işgəlligini bayqan. O bu cəriyallarını torğu çıxarğan. Nurgun kişiler material sitib alğan vaqtda əzəldən təfsilatını görüb baxmaydığını bildirişkən. Yəni bəzi tordaşlar bu qarmaq oxşaş emas mı deyişkən. Ondaqda sırtqı görünüş intayın oxşub ketidigan şakal bədiyan bilən bu xil otçöpnin qandaq farqlandırış kerak? Yəni qaysı zəhərlik otçöplər tamaq xurışlarga yoki doğru xurışlarga asan aralışıp qalıdı? Şakal bədiyan bilən bu xil yava otçöpni qandaq farqlandırırız? Şakal bədiyan danlıq təmtəngçi xuşboy material. Şundaqla doğruğum işiltildi. Meyve şöpki, uruqi, yopurmaqının əmmisi de xuşboy bir may bulup, gerim boyumları, araq, piva və yemeklik sanayide işiltilgan mohim xam material. Şakal bədiyan paqruq qonguz qızları əngid bulup, danısı teximi çoğun, hər bir müngüze nisbətən qilin. Adette 7 taldın 10 talgıç müngüz bulup çıxıdı. Qoyuq puraq çıxırıdı. Amma zəhərlik yavu otunun bütün bədəni de şax, yopurmaqsız buludu. Yıldız meyvelerinin hepsi zehirlik buludu. Meyvesi bulup mu meyve şeklinin zehri en küçük bulup, onun terkibinde yavu ot zehri dediğin bir madde var. Hatta yavu alganın iken az muhtarı kabul kılığında asallı baş kıyış, korsak ağrış, iç sürüş, kan besimi öğrleş, yukarı derece ayağı canlanış katarlık yenik zehirliş alametleri görüldü. Eğer köp muhtarı kabul kılığında asallı peyler tartışıp kılış, iğizden köpük çıkış, katarlık alametler görüldü. Tekme yığır bulganda hatta yürek zayıflış katarlık meselelerini keltirip çıkarıdı. Bu kıl zeherlik otçöpünün rengi sos, yani top rengi de bulup, meyve postaya nispeten nipiz. Asasen temsiz kilidu. Bu kıl zeherlik otçöpünün meyve bergi içilmaydı. Adette 11 taldın 13 talgıçıya müngüzü buludu. Onun üstüge bu kıl otçöpünün uçuda uçluk bulun buludu. Uçluk bulunun uzunluğu adette 3 milimetreden aşıdı. Bu kıl çıray asasen okşup kalıdgan yeni nurgun ösümlükler var bulup, Xata yevilib zəhərlənişdən uşar buluş gerek. Məsələn, su kərəpçisi bilən zəhərli kərəpçisini silistirgandı mı, onlar nait oxşub getirdi. Su kərəpçisi asaslıqı dövültümüzdən cənubidiki dərya cılgısı, suluq itiz boy qatarlıq salqınca aylar dövsüdü. Su kərəpçisi de mol mineral madda və vitamin maddaları var bulub, yigendi çürük, kuş bıraq bulub, ısıqını yandırıb, zəhərini qaytırış, öllük nə edəb, suylükünü ravallaşdırış qatarlıq ünümü var. Zəhərli kərəpçi bolsa, oxşaşlı salqın suluq yer, ya ki suluq itiz boyları düzüdü. Zəhərli kərəpçi ötkür zəhərlik ösümlü kitabı. Xata yev olsa, könlü ilişiş, xusuş, tartışıp giliş, nəpəs zəyitlişiş, hətta ölümünü gəltirib çıxırdı. Gül samsaqının təngisiman qolunu, nərgis gülünün təngisiman qolunu siliştirganda, bunların münayet oxşaylıqlığının bayqı qalı buludu. Bəzi sortlardaki gül samsaqının təngisiman qolu tarix tümbiyan şorupu qaynatış, ya ki, tatlıq durum püşürüşü işletip gelingen. Ama bütün nergis gülü, bulup mu tengisman gülü de taş samsak işgari, kıymentamin katarlık biyologiyelik işgar ve kalçisi oksalat yenli kristalları buludu. Az mıhtarda kubul kılınsıla zehirlenidu. Alayda zehir kaytırış doğrusu yok. Nergis gülden zehirlenişten en köp körüldüğün ifadesi tuyuksuz könlü ilişiş, çölgey ikiş, tohtumay kusuş, korsak kısmı tolgunup ağırış, İç sürüş ve başka iş. İğir bulganda tüven kan besim, yürek ritmi tertipsizleniş, tartışıp giliş, hatta uşudun kitiş katarlıklarına öz çıkalgan buludu. Nergis Gülnің posti тәңгісіман қолы болып, сыртқы үзді бір қават қағасыман қоңыр ранглик посты бар болуды. Пияз яки самсақ қоқшайды. Тәңгісіман қолыны кесіп ашқанда қатма қат шығыды. Үзме мейвісі масақ мейвісіге сілестірғанда бөш кісім оқшап кетуді. Үзме мейвісі топ мейвіге тәбә болып, тұқымсыман, еліпсіман, мейвіс пішқанды қызыл яки тұтық сөсіні раңды болуды. Күчімел татлықтықы иғызғы тетейді. Мейві мәзгілі 5-ші айдан 7-ші айғычы болуды. Масақ мейвісінің мейвісі шарсыман, тұқымсыман, ұзын, юмылақ болып, мейвіс пішқанда қызыл раңдың сөсін қары рәңгі өзгереді. Мейві мәзгілі 5-ші айдан 6-ші айғычы болуды. Шындақла масақ мейвісіден зәһәрленіш көп жүз береді мәзгіл болып, зәһәрленген кішілер топының көпіншісі ездігі балалар вә өсімлікке иқын келәлейдіған оқушылар болуды. Ондақта юқырқылардың емекліктен зәһәрленіш жүз берсі қандай қылыш керек? Емекліктен зәһәрленгенлігіден гумалланғаннан кейін соғыққан болып, дәрхал істемал қылышыны тоқтатыш, әмді ішіп қылған емекліктеріні яки сүректі тәртіп іспат сақлап, кейінгі бағалаш қолайлық яртыш керек. Әгер кеселлік аламетлері бірқадар иғыр яки зәһәрлік маддалардың зәрі бірқадар күшлік болса, вақтыда докторханаға беріп бір тарап қылыш керек. Кесел көрсеткенде тәшәббүскерлік білән әхвалыны түшендіріш, жүмледен гумалық емеклік, тамақ еген вақты, білі тамақ егенлердің мұшыдан құшаш кеселлік аламетлер көрілген көрілмегенлік қатарлықларыны еніқ етіш керек.

Radio anıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 3. ayının 22. günüdün 25. günü gece Fujian'da təşürüşdü bolğanda kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Radyonun uçu dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 25. günüden 27. günü geçe Guangxi'da təşürüşlü bolğandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Guangxi'nin kızıl baylığı mol. Partiya tarihi ügünüş, terbiyesi de bu kızıl baylıkla adını yakşı paydalanıp, tarih ügünüp şençini aşırış gerek. Tarih ügünüp şençini aşırış, itikat, akide, şençini çıngı teşti geldiktir. Bu bizden barlık güçlük düşman üstüden galip gelişimiz, barlık kıyıncılıkını yenişimiz, barlık galbini kolu keltürüşümüzdeki kudretlik manevi güç. Markizm, komünizmga bo'lgan e'tiqodni chingitib, keng partiya a'zolari, kadrlarni partiyaning 100 yillik kurishidan e'tiqodning kuchini yiz qilib, boshdan oxir kuchlik irodani saqlab, turlik zo'r qiyinchilik va keskin xiris ustidan botirona g'alaba qilish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Jongocha sotsializmga bo'lgan e'tiqodni chingitib, keng partiya a'zolari, kadrlarni Jongocha sosializmning tarixiy taraqqiyotining muqarrar natijasi. Jongoni taraqqiy qildirishning muqarrar yo'li. Amaliyotning siniqini o'tgan ilmiy haqiqat ishkalligini cho'nqur tunish. Yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi, madaniyat ishonchini boshdan oxir chingitish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishga bo'lgan ishonchini chingitib, Kang partiya a'zolari, kadrlarni asl maqsad va burchni asti ching saqlab, jazman g'alaba qilish ishonchini chingitib, partiyamizning xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, jungocha sotsializm yo'lida Jonghua millatining ulug' gulinishini cho'qim amalga oshira oladiganligiga qat'iy ishonib, biz bir avlod kishilarga mansub yangi davrga munosib tarixiy to'kpilarni tirishib yaratish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. E'tiqod, aqida, ishonch eng yaxshi chirtmas to'ra. Partiya stili paxtlik qurilishini boshdan oxiri yaxshi tutib, chiriklishki petin olmaydigan, chiriklashmaydigan, chiriklishni o'ylamaydigan qilishni bir gavdalashtirib, olg'i siljitish jihatida texmi ko'p tuzum xarakterlik natija va texmi zo'r idora qilish unumi hosil qilish kerak.

Bu yıl partiyamız kurulganlıkının 100 yıllıkı. Bütün partiyede partiye tarihi ügünüş terbiyesi kanat yaydırılıp atıdı. Köpçülükni Merkezi Komitet Partiye Mektibide ügünüşke oralaştırıp, bir kadar sistemlik partiyevilik terbiyesi ve nezriye terbiyesi ilip biriş intayin zörür. Men her kararlılık, otur yaş, yaş kadırlarının terbiyeli sınıfının içiliş mürasımı da söz kılıp kilovatı men. Bunundaki asaslık maksat, köpçülük bilen sırdışış, köpçülükke bazı taleplerini koyuş. Birinci, itikatta müstekem partiyaga sadık buluş gerek. Partiya 18. kurultuydun bu yan, men partiya azaları kadırla gayi itikadını çınıt şartta qayt-qayt ta'kidladim. Bu masalani qayt-qayt ta'kidlashimdagi sabab

Dostum, belkim yadınızı boz gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Raziya Qadir'nin Yar Şarabi namlıq povestinin aldın kısımını anlatkandıq. Şahla yezda, ah gönül yezi ayaları bilen belli yaşap, turmuştaki gönülsüzliklerini ontağandak buldu. O hem Van Hadi'nin rıqbetlendirişi bilen, ötmüşüge dadıl yüzünün alaydıqan buldu. Ama kütmeyeni yüz bəygen hadiste, o çıraylı kollarını yarlandırıb aldı. Xalcamın bir xəstəliyi səbəbidən Şahla hadisəyə yoluqqan idi. Amma Şahla onu qılçı əyitləmdi. Günlə şundaq ötüb, olanın kənddən qaydılığan külürümü bağansır yıqınlaq pəlvatadır.

İki gün gece sel kolaysız his kılgan bolsam mı, lekin bu çıraylık sumruğa karap toymaydım. Közüm kıymısımı uzun tırnak kolaysız bolğaşka amalsız çıkırıp ettim. Bu güzel sumruğ bilen jığlap durup hoşlaşıp atam siz neyme?

Kennedy'nin kol astıdaki birisi onu ilengüşte uçurdu. İlengüş, egiz uçkan seri Scarlett şunca kakaklap külüşke başladı. Şu iştinkin Ellen onun şu doğruluk köp sözledi. Ellen onun şunda kılıklarını görse kattık azaplan attı. Tul ayalarının üstüden asallı gep çıkıdığalıqını. Şuna her bir söz herkette erba yaş ayaladı mı öte ehtiyat kılışının zörürlükini düşündür etti. Scarlett apsı aşındak terbiye bəgən çağlada hem mini körüvatı mən. Ergitekken namo hiçbir kısıkı yokken. Tul qalsa onun da mı beter künge kaladıkken. Adet boyunca tul ayalla sert kararaktın uzun kim giyişi. Kiminin üstüde pekatlı gül, lenta ya ki keşte diyendek nersle bu maslığı kerek edi. Meydisige ekhtin yasıgan bulabka ya ki ölgücünün çeciden yasıgan tumar esuası bolatdi. Beşiğa tızıgı çüşüp durduğan karı yağlıq salatdi. Üç yıllık karlıq vaxtı toşkan denkin mörsügü çüşüp durduğan yağlıq almaştırısı bolatdi. Tul ayalla birileri bilen azadı sözlesse. Avazını çıkıp külsü bulmaydı. Külüşkü doğru gelgende, külüksü de matem kaygısı işbadılınıp turşu kerek edi. En korkunuşluğu, ulanın erle bilen erkin azadı paranlaşıp turuşlarığı bulmaydı. Ahlaksızrak birer er o ayalığı kızıqıp kilovatkallıqını birer herkete de işbadılap kalsa, ciddi turup, onun ölüp ketken erinin gibini kılıp, onun da ergi karta örmet payda kılışı. Ve şu yol bilen onu özgü yıkın yolumaydıgan kılıb etişi kerek edi. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Alabat kanalı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Mehliya İbrahim. Radyo anlıgıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tercüme kılgan Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anlattımız. Yaqtırıp anlığa isle.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nijat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış aldığı durgan başka serhil programlar da bulunsun.

2013 yılından bu yan bu rekord yenilenmeğen. Aynı çağda o aran 9 yaşta idi. 6. En çoğun koy tögü körgezmesi. Bu dünya rekordi kollektif karakterge gel. Çünkü o en çoğun koy tögü toplaşkan cay bulup sani 1048 giydudu. Bu Peru'nun Pono'daki harika külü boyuda ötküzülgen çarvıçılık yermenkisi yüzbergen iş. 7. Dünyadaki en uzun tıllık iş. Mochi bolsa bir omak kişi Saint Bernard dedi. O 2 yaş vaqtida hazırq egisi Kara ve Craig Raker tarafından beqiylangan. O alaylikiga tayinib bütün dünyanın maqtishiga sazavar bo'lgan. O'lchash orqali uning tilining uzunligi 18.158 santimetrga yetadiganligi bayqalgan. 8-si dünyadaki en kichik inek. Maynik isimlik bu inek dünyadaki her qandaq yetilgan inekdan pakar bo'lib, egizligi aran 61.1 santimetr keladi. Odatdagi inek egizligining 20-likmi kamaydi. O Hindistonning Kralada yashaydi. 9-si dünyadaki en küçük buqa. Bu buqının ismi Humphrey bulup, onun egizliği aran 67.6 cm. O dünyadaki en küçük buqa hesaplanıdı. 10-si dünyadaki en çok müşk ailesidik hayvan. Dünyadaki en çok müşk ailesidik hayvanlar tılgı elinse, nurgun kişi yolvas ya kişirini esige alıdı. Lekin bu cevap hem doğru hem hata. Bunaq deyişimizdeki sebep, müşk ailesindeki bu hayvan şirbilen yolvasını çalgıtlaştırıp tuğulgan. Onun umumi uzunluğu 3.33 metr bulup, mörüsün kendiliği 1.125 metr kilidu. Bu onu bugünkü dünyada yaşavatkan müşk ailesindeki en çok hayvan kaylandırgan. Onun başka onun eğirliği 418.12 kilogram gıydudu. Her günü tahminen 13 kilogram göşimiz bulmaydı.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen

0: zimminizga ila. O'zingizning usuli bilan ham bahrlaning. O'zingizning usuli bilan kurash qiling. O'zingizning usuli bilan qizg'in suying. Orzu istaklaringizga o'zingizning usuli bilan sadoqatman bo'ling, qizg'in suying, amalga oshiring. Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaylik. Men cho'ng menga vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sabablik asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet tizimisi uxlamay tong otquzish sabablik yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bekli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atkuzu veti sebeplik zəhər tazılaş hizmetim qatlıq kalayım kalınışıp getdi. Zəhərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sürpsizlik yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Kaçırıldı, rene, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot içirdiğinde tersi kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nakbul alalaysız.
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimizni işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten tersi ötüdü.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
1: Bir güne gözümünü şundak assamla, karızların bırakıp tügep getken bolsa, hem beni kaydırdan başlasam de bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdı.

Radio oluvchilar, programımız şu tapda davomlashyapti. Sırt ticaret kılıp öy tutup şu yerde oltıraklaşıp kalan bir er tuyuksuz yurtdaki atanısından kelgen bir parça hatını tapşırıpti. Hatta ya tevrep öyle örülüp düşkendi. Elimi yakşı sen evetken pul bilen öyünü kaytadın selip aldık balam. Rahmet sana deyilgenken. Bu hatını körüp bu er gıngırap kaptı. O yurtada apet boğallıkını bilmeydiken. Pul mu evetmeyenken. O ayaldın sorganda ayalı hatını men tapşırvağan. Pulunu mu men evetken. Sizge deyişini unutup kaptı men. Depti. Ayalının bu hareketi yol dışını kattık tesirlendiripti. Bundak yakşı ayalım tursa men ne midin gım kılımen. Bu könlü de bunun dinkiyen bundak küyümcan ayalımını çokum yakşı kadirleymen. Dep vedi beripti. Demek ah könüllük celipkar buluşunun asası. Sizde fakat ah könül kalıp bulurken ondak da sizden er ayalık münasibetiniz. Aile münasibetiniz, cemiyetteki ictimai münasibetinizden hemisi yakış direkt karab yüzdündü. Şundakla sizden erişidiğiniz mi köp buludu? Yol dışınızdan muhabbetige, balılarınızdan hürmetige, dostlarınızdan gamkorluğa erişeleysiz.

sadakat tonini kiygin güzel bol. Söymek bolsan menin avada, vapa küyini çalgın küycü bol. Söymek bolsan menin avada, muhabbet dastanı tüzgün şair bol. Söymek bolsan menin avada, gaydı kargo, gaydı gaz bol. Demek ahırkı işkimiz radın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözünü kısıveriştek adetini özüge hem rakılış mu? Muhabbetinin uzun gıcı devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yana er ayallık durmuştu mu? Naite mühim rol oynaydı. Haqiqiy muhabbatga erishmoqchi bo'lsangiz, dastlabki qizg'inligingizni uzungacha davomlashtiring. Qarshi tarafning ortiqchiligini emas, kamchiligini ham qo'shib turib so'ying. Vafodor, sadoqatli bo'ling, mehr muhabbatli bo'ling, g'oyida g'as bo'ling, g'oyida qorg'u bo'ling. Eng muhimi nima? Eng muhimi kam qorsoq bo'ling. Unda xossa suyumlik dostlar, muhabbetlik turmuşunla güzellik dolsun, muhabbetlik kuyularımız devamlı sizler için.

Muhabbatda mashq aylangan bir qiz muhabbatlik xotirasiga shundoq deb yozgan. Men baxtni kutdim. Tang shamollardan izladim. Sehrdagi shabnam tomchisidan izladim. Men baxtni kutdim. Gulning bargida kutdim. Xush hidlarda kutdim. Kuz shamollari epkagan Soğuk yettin, küz yıpırmaqları hasıl kığan, güzel altın ren mənzirdin küttüm. Mən bəxtini küttüm, simsim yamğurdun kiyinki, güzel romantik edin. Kar aslıdaki güzel təbiyyettin küttüm. Mən bəxtini küttüm. Hayatımdaki her bir güzel demdin, mən onu küttüm. Hayatımdaki şu güzel demde, ben ahire sana yoluktum. Ben emdi o bəxtini senin barlıqından izledim. Onda olsa sevimli dostlar, muhabbetli küylerimiz arkalık, üzülmez melodiya beğimizden güllerini eçildirayla.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursun Abdurayım. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet. Nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

0: U biz yeni ve konu ekologiya ormanını koğdaş ve perviş kılışka küçep kapalatlı kıldık. Şunun bilen bir vakitte kumluk kesbini terakki kıldırıp iktisadi ünüm yarattık. Cungo tibabeti doğrugerlik materyalları katarlık ormanlık iktisadığa ait kırıştırıp terişini kanat yaydırdık dedi. 31. Tüyen turuşluk rayondaki kuruktak kumluku bilen Teklimakan kumlukunun en kısa ağırlığı ilgiri 3 kilometre gibi yetmeydi. Davamlık tizgilleş arkalık 2 çoğun kumlukunun ağırlığı 13 kilometre çekindirildi. Cungo Ormançılık Pelle Akademiyası Ekologiya Tetkikat Kanısının tetkikatçısı Cu Yajun mındak dedi. Hazır kumlu tizgilleş neticesi hemmigi ayan. Kelgüsü de biz yine Pütkül Üç Şimal rayonu da okşaş bulmağın kum tizgilleş endizisini berpa kılmakçı. Yani şarıkta çatkal ve küçük boya, ketira katarlık doğru üsümlükleri terikçilikini berpa kılımız. Otra garbi terepte toşkan zedikidin başka yine cigde katarlık kuruk meyvelik tereklerini östürümüz. Cuya cüven tonuşturup mındak dedi. Növette Cungo Ormançılık Pelle Akademiyası Kurumkaş şehri bilen hemkarlışıp, deldarak uruk plazması baylıkı ambarı kurup, 100 kıldın artık kum tizgilleş ösümlük sortunu sakladı. Şunun bilen bir vakitte Cungzav 1. numar katarlık kesellik ve aşaret oaptigi takabül turuş ünümü tekimi yakşı, kumdun müdafiyeliniş, ve kumlu tizgilleş ünümü yakşı sortlarını tedirici kengaydı vatimiz. İlginlişçe, Teklimakan kumlukının çetidiki umumi uzunluğu 3046 kilometre kilidigan yeşil müdafiye belbıkının yaksıdiki yoçukunu etiş asası da 9 milyon 380 min mo daire puhtıqadan bilen kengaydilgen. Bunun bilen yaksıdaki yoçukunu etişkenliki 110 metrdin 7500 metrge çeken aytilgen. Şinjan Uygur Aptunum rayonu kesip arkalık kumlu tizgilleş, amma kumlu tizgilleş, su arkalık yeşillikni mokimlaştırış, bengten bilen yerlik hem türtke boluş, ekologiyelik ünüm, ictimai ünüm ve iktisadi ünüm birleştirilgen kumdun müdafiyeliniş, Kumlu tizgilleş yeni yolu üstüde izlenmekte. Yürmetk radyo alıcıla, yukarıda ortak gevdini müstekkemlep, cesaret bilen yeni musabigi atınlaylı mavzuluk seyipimiz bu içi anlatış bəduk. Bugünkü seyipimizin diktori Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.
1: Handiki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Hürmet radyo anlıkçıla, emdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmet radyo anlıkçıla, mən Zumret Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostla, bu yıl 1. aydın 7. aygıçı, Cungo'nun yasımıçılık, mulazımetçilik, taşkı soğudu Katarlık asas iqtisadi körsetküşleri açtı. İqtisatın yürüyüşü mokimlik asası da ilgirlep, devamlık yenilikka, elalıkka, yakşılınışı karap yüzlendi. Tahlilçiler bu Cungo iqtisadının küçlük evrişimliki ve hayati küçünü namayan kılıplı kalmay, yana eşi aciz dünya iqtisadığa kuvvet koştuğu deb qardı.
1: Nemi üçün umumi məhsulat miqdarı yeterlik bolsa mı, yer şarda açlıq bağısı yanılı örləydü? Bu xil əhval, yer şarda açlıqnın muqimliqiga qandaq təsir

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlavatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlayışanlarını parçalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda

Programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021 yılı 3. ayının 22. günüden 7. ayının 23. günü geçe bolgan aralıktaki tarih ügünüp haydını biliş, tarih ügünüp işençini aşırış, tarih ügünüp ahlakını uluğulaş, tarih ügünüp emniyet görsütüşke dair bayallardın özünde. Ve 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuşu mevsimi Otriyaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş murasımını kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ihtisaslı adım buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radyonu uçu dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 25. günüden 27. günü geçe Guangxi'da təşürüşlü bolğandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Guangxi'nin kızıl baylığı mol. Partiya tarihi ügünüş terbiyesi de bu kızıl baylıkla adını yakşı paydılınıp, Tarık ügünüp şençini aşırış gerek. Tarık ügünüp şençini aşırış, itikat, əqide, şençini çıngı teşti geldiktir. Bu bizden barlıq küçlük düşmen üstüdün qalıp gelişimiz, barlıq qiyinçilikni yenişimiz, barlıq qalbini kolu keltürüşimizdeki kudretlik manevi küç. Markizm, komünizmge bolgan itikatni çıngıtıp, kən partiya əzaları, kadırlani partiyanın 100 yıllık kürüşedin itikatının küçünü yezgilip, baştın ahır küçlük iradını saklap, türlük zor qiyinçilik ve keskin hırs üstüdün baturanı qalbi qiliş cahettin terbiyeleş ve yetekleş gerek. Jongoça sosyalizmge bolgan itikatını çıngıtıp, kən partiya əzaları, kadırlani, Jongoça sosyalizmnin tarihi terakkiyatının mukarrar neticesi. Jongonu terakki kıldırışının mukarrar yolu. Emliyatının sınıqını ötken ilmi hakikat işgelikini çoğunkur tonuş. Yol işençi, nezriye işençi, tüzüm işençi, medeniyet işençini baştın ahır çıngıtış cahettin terbiyeleş ve yitekleş gerek. Junhua milletinin uluq gülün işini emelge aşırışkı bolgan işençini çıngıtıp, Kən partiya əzaları, kadırlani, əsli məqsəd və buruşunu əsli çın saxlap, cəzmən qalbi qiliş şənçini çıngıtıp, partiyamızın xalqını iştipaqlaşdırıp və yitəkləp, Cungoça sosializm yoluda Cunghua milletinin ulu gülün işini çoxum əməlgə aşuralaydı qalıqıqa qətti işinib, biz bir əvlad kişiləgi mənsub, yeni dəvrgi münasib tarixi tökbüləni tirişib yartış cəhətdən tərbiyələş ve yitekleş gerek. İtikat, əqide, şenç, en yakşı çırtmaz doğru. Partiya isteli paklık kuruluşunu baştan ahırı yakşı tutup, çirikli iş kipitin almaydıgan, çirikleşmeydıgan, çirikli işini oylamaydıgan kılıçını bir gövdeleştirip, olgı sılcıtış cahette, teğimi küp tüzüm karakterlik netice ve teğimi zor idarı kılıç ünüme hasıl kılıç gerek.

Radyon uçu dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 6. ayının 7. günüden 9. günü gece Çinhay'da tevşürüştü bolğandı kılgan sözünün muyum noktasını anladımız.

Partiyamız 100 yıllık küreş davamında bir qatar özgüçe inqilabi ruhunu yetildirip ve şekillendirip, partiyanın müstekkem itqadi, tüp məqsidi, isil stilini merkezlik namayan kıldı. Bu, bizni boşaşmay küreş kılıçkı rıqbetlendirdiğin kımmetlik mənivi baylıq. Partiya tarihi ügünüş terbiyesi de tarih ügünüp əxlaqını ulğulaş, kən partiya əzaları kadrlarını kızıl gengi varislik kılıp, Ali Canap əxlaq pəzilət yetildirişki yetekləşdi gəllikdir. Birinciden, partiyaya sadık boludağın umumi əxlaqını ulğulaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla partiyaya kirgende bergen partiyaya sadık bolumən. Partiyaya mängü asili kılmaymayan digen kəsmini mängü untumay, baştın ahir partiyaya sadık bolışı. Partiya işlerge sadık bolışı. Qatti niyet bilen partiyaga ägiş meñişi. Ölsumu pushayman kılmaslıq gerek. İkinciden, xalqı bäxt yartıdığan ammivi əxlaqını ulğulaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla xalqının meydandı çıng turup, baştın ahir xalq bilen japa müşaqqatta hayat mamatı billi bolup, mesuliyetini dadıl zimmisige ilip, aktip işlep, xalqı bäxt yartışını Haqiqiy turda eng negizlik mas'uliyat qilish kerak.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9 ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi 30 yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muhim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

dostum, anlavatkınınız Merkez Xalq Radio Stansisinin radio işorunu programısı. Mən riyasetçi dostunuz Şirin Götoxdiyim. Bektiniz, bugünkü radio işorunu programımız uğurlaştırılığın Raziye Qadırının Yarış Arabi namlıq postıda bolsun.

Radio alıcı dostlar, əmdi canı ənəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı ənəkimizdə qayıs məzmulayan buldukin bəlik qulaq sepaqaylı. Daim kırp kulaşın ziyniğe səl qarıman. Həsəlinin rastlılı 1000 yılgıcı süpüt özgərməmdü. Bugün yenə ərmək ayvallağı münasitlik, 10 qəlidə ceniz dünya rekordunu anlayımız. Bugün yenə meyvi çivilə doğrusulki məzmulamı deyik qıtanlarda. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihaz həyatımızı başlayıdanduq. Yaqinqi yillardan buyon texnik ko'p kishilar texnik nafis tashqi qiyofatni qo'g'lishga boshladi. Buning bilan kirpik go'zallashtirishmo qiziq tanlash bo'lib qoldi. Mayli kirpik ulash bo'lsin yoki kirpik laki va yoki kirpik o'stirish suyuqligi ishlatish bo'lsin, bu usullar ko'zni texnik nurli qilib go'zallikni namoyon qildi. Kirpik ulash tabiiy kirpikning yetarsizligini to'liqlab qolmay, yana texnik quyuq, inchka, uzun yo'g'alma bo'lish unumini ishga oshirib, ko'zni texnik jalbkor qiladi. Ammo qosh bilan kirpik orasidagi hissiyotdan iborat bu estetik an'anani davom

Kişide çoğukur təsir kaldırdığan eşek. Onun igizliği 172,172 cm kilodan bulup, dünyadaki en igiz eşeknin rekordunu saklap gelmekte. 2013 yılından bu yan bu rekord yenilanmagan. Aynı çağda o aran 9 yaşta idi. 6-cisi, en çoğun koy tögü körgezmesi. Bu dünya rekordu kollektif karakterge gel. Çünkü o en çoğun koy tögü toplaşkan cay bulup, sani 1048 giydudu. Bu Peru'nun Pono'daki Xarka külü boyuda ötküzülgen çarvıçılık yermenkisi yüzbergen iş. 7-cisi, dünyadaki en uzun tıllık iş. Mochi bolsa bir omak kişi Saint Bernard işti. O 2 yaş vaqtida hazırkı egisi Kara ve Craig Raker tarafından beqi uylangan. O alaylıkka tayınıp, bütün dünyanın maqtışığı sazavar bolgan. Ölçeş arqılıq onun tılının uzunluğu 18,158 cm'ye yetidiganlıqı bayqalgan. 8-cisi dünyadaki en küçük inek. Maynik isimlik bu inek dünyadaki her qandaq yetilgen inekten pakar bulup, egizlikke aran 61,1 cm kilodu. Adetki inek egizlikinin 20-çilik mükemeydu. O Hindistan'ın kraladı yaşaydı. 9-cisi dünyadaki en küçük buka. Bu bukunun ismi Humphrey bulup, onun egizliği aran 67,6 cm. O dünyadaki en küçük buka hesaplanıdı. 10-cisi dünyadaki en çok müşk ailesidik hayvan. Dünyadaki en çok müşk ailesidik hayvanlar tılgı elinse, nurgun kişi yolvas ya kişirini esige alıdı. Lekin bu cevap hem doğru hem hata. Bunak değişimizdeki sebep, müşk ailesindeki bu hayvan şirbilen yolvasını çalgıtlaştırıp tuğulgan. Onun umumi uzunluğu 3,33 metre bulup, mörüsün kendiliği 1,125 metre kilodu. Bu onu bugünkü dünyada yaşayatkan müşk ailesindeki en çok hayvan kaylandırgan. Onun başka onun ağırlığı 418,12 kilogram gıydudu. Her günü tahminen 13 kilogram göşimiz bulmaydı.

Haq tilab qonun dasturida mirosning doirasi to'g'risida tafsiliy misol ko'rsatilmagan. Mavhum mol-mulk masalasi mu o'tirib qo'yilmagan. Biroq qonun nizomlarida mirosning tabiiyiga o'lganni qoldirgan qonunlik shaxsiy mol-mulk ekanligi aniq ko'rsatilgan. To'rdukini amaliy do'konga o'xshamaydi. Amaliy narsa yo'q. Biroq o'xshashlik qimmati bor. Shuning asoslanganda to'rdukini shaxsning qonunlik mol-mulkiga tabi. Onun başqa Taobao torumu tor dukan başqurğuçısı ölgəndən kən dukan varisinin namığı yötkəb tor dukanını davamlıq başqurışını qollaydı. Şunun üçün bu dilu misalıda Jangwei varislik qılışqa aid qanun nizamlara asasən alaqadar materiallarını tayarlab Taobao torda dukan başqurğuçısının ismini özgərtib royxatqa aldırısı boludu. Jamiyatın taraqqi qilishiga ergishib, shaxsiy mol-mulk barg'ansiri ko'payishga boshlandi. Mol-mulkning turimi ko'nsiri ko'p xillashdi. Masalan, tor do'koni, ommaviy supa, mikro belog nomeri, undidar nomeri, tor aslahasi, mavhum pul qatorliq mavhum mol-mulk. Yuqoridagi masala qarta haqtilab qonun dasturining varislik qismida qonun dasturidagi mirosga oid misollar chiqarib etilib, qonunlik mol-mulk deb yig'inchoqlangan. Bu usul orqali mirosning doirasini kengaytirib, iniqsiz miros to'g'risidagi talash tortish masalasini unumli hal qilgan bo'ladi.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Hani ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyomuz dostlar, programımız kaytıp geldik. Şundak bir kişi ba. O siz bilen birge boğanda sizge kiyimni, kelin kiyişni, bexaterlikinizge dikkat kılışni erinmey jekilep durdu. Tütüt bop turgan çeginizdi mo, o yeninizdi tursa bir xil ılıklık his kılısız. Yeninizdi pulkanmagan çağda o sizge pul tepişnin oğay emestik doğrusu da tembih beri duyu, yani çöntikinizge pul tıkıp koydu. O del sizden atanınız. Şundak bir kişiler ba, siz bilen birgi toğan çeğıda, bazı da siz bilen soğuşup kalıdı. Yani bazı da siz bilen tägişidi. Daim sizden nersinlerinizde tatıp alıdı. Daim atanınızga sizni çekiştirdi. Bırak o daim sizni her kandak kişidin mi bekerek asıraydı. Bu del sizden kerindişiniz. Şundak bir kişi ba. Körüşmegen çeğinizde daim onu əsləysiz. Körüşken haman mağzınız kızırıp, jürgünüz selip, nemi deyişinizi bilenmey kalız. O daim onayla jürgünüzde igilep durgaçka onu unutuyanmaysız. Çeksiz hiyalla ilgide közünüzge uyku kemmeydi. Bırak siz yanıla şiirin yes duygulağı çömesiz. Çünkü siz onu söyüsiz. O siz üçün en köngüllük yük. Bu del sizden söygünüz. Şundak bir kişiler ba. O hudde sizden hayatınızdan davamı, yaşlıkınızdan aynı ki, sizden muhabbetinizden cevheri. Siz onun için hemen unutuyorsunuz. Her kandak işini kılışka razı bulursunuz. Onun bilen uçuruşunuz sizni bu dünyadaki en bəxtlik adamı aylandırıp sizge çeksiz bəxt atakıqa. O del sizden perzentiniz, yürek barınız. Karan, emeliyette sizden etrafınızda en şundak siz üçün en mühim adamlar var. Ola boğaçkala sizden hayatınız en şundak köngüllük, en şundak bəxtlik. Ula sizge en şundak çeksiz söygü, hoşallık ve bəxtini atakıldı. Ondaktı siz çö? Siz mi ulağa, ula sizge atakılan söygü, hoşallık ve bəxt duygusunu beri aldınız mı? Ulanı kadırlan. Ulanı asıran. Ulağı köyünün. Çünkü ula siz üçün en kadirlik adamla. Bu dünya şahsiyetsiz muhabbet bilen güzel ve kıymetlik. Kıskığın hayatımızı kıymetli yıkılaylı. Etrafımızdaki her bir muhabbetlik kişini kadirleyli. Yine ondak olsa güzel nakşilerimiz silah üçün.

Radio Uçular programımız şu tapı devamlı şıvatıdı. Sırt ticaret kılıp öyü tutup şu yada oltraklaşıp kalan bir er tuyuksuz yurtadaki atanısıdan kegen bir parça hatını tapşırıp yaptı. Hatta

sadaqat tonini kiygin güzel bol. Söymek bolsan menin avada, vapa küyini çalgın küycü bol. Söymek bolsan menin avada, muhabbet dastanı tüzgün şair bol. Söymek bolsan menin avada, gaydı kargo, gaydı gaz bol. Demek ahırkı işki mısıradın şunda kulağız çıkırışkı buludu ki, muhabbetlik durmuşta bek sergek sezgür buluş mu? Kişiki könülsüzlük hep geliyordu. Şunlaşka bundak çağda yigitle hem kızla biraz ken korsak buluş mu? Bir gözünü kısı veriştek adetini özüge hem rakılış mu? Muhabbetinin uzunca devam etişi de mühim rol oynaydı. Bu yana er ayallık turmuştu mu? Naydı mühim rol oynaydı. Hakiki muhabbetke erişmekçi bolsanız, dastlabki kızgınlığınızni uzunca devamlaştırın. Karşı tarafının artıqçılığını da emas, kemçilikini mi koşup durup söyün? Vapadar sadakatlik bulun, mihri muhabbetlik bulun, gaydı gaz bulun, gaydı kargı bulun. En mühimi nime? En mühimi ken korsak bulun. Onda hossa söyümlük dostlar, muhabbetlik turmuşunla güzellik dolsun, muhabbetlik güldürümüz devamlıq silah üçün.

Muhabbatda mashq aylangan bir qiz muhabbatlik xotirasiga shundoq deb yozgan. Men baxtni kutdim. Tang shamollardan izladim. Sehrdagi shabnam tomchisidan izladim. Men baxtni kutdim. Gulning bargida kutdim. Xush hidlarda kutdim. Kuz shamollari epkagan Soğuk yettin, küz yıpırmaqları hasıl kılgan, güzel altın ren mənzirdin küttüm. Mən bəxtini küttüm, simsim yamğurdun kiyinki, güzel romantik edin. Kar astıdaki güzel təbiyyettin küttüm. Mən bəxtini küttüm. Hayatımdaki her bir güzel demdin, mən onu küttüm. Hayatımdaki şu güzel demde, ben ahire sana yoluktum. Ben emdi o bəxtini sinin barlıqından izledim. Onda olsa söyümlük dostla, muhabbetlik küylerimiz arkalık, üzülmez melodiya beğimizden güllerini eçildir aylık.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoq nəzər proqramımızı anladınız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysınız. Yeni ideya arqalıq, yeni məsafəyə yetəkçilik qilish, xalqı quraylıq turmuş çəmbirge qurulışı dairəsi kengaytılıb, dərəcəsi östürülüb, fıralağı bəxtiyar daldı. Dövdümüz pul muamele küçlük dövdü kuruşunu tezletip, 2030 yılgıca Cumhurca zamanlı pul muamele sistemisinin umumi rangısını şekillendirdi. Cayla Molosun mənzirsi arqalıq sayahat rayonu bərpa qılıb, kent ahallarının kremini aşırış yollarını kengaytdi. Bu yıl memleket boyunca 84 noktalık çet el mablığı türü yeniden köpeydi. Şincan konu mahallini özgertişte yeni tedbir kullandı. Balların tohumu kabiliyetini teşhirelerimiz de teşhir kılmatkan genini teşhiriş masalatları işencilik mi? Aşkanınızda bundak şakal veriyen bulsa tezden taşlı bitin. Tövende deyik tanla, bugünkü programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

0: oldu da turdi. Hazırgıça devlet bayramılık kino görüş ketim sani ve adam ketim sani da okşaş mezgildeki yeni seviye yartıldı.
1: Stansımız haberi. Yemen Kusay Kurallıkları 10. ayının 6. günü Munulan'ı bildirdi. Təşkilatımız şu günü Yemen'in cənubidiki Lahki ülkesinde Saudi Arabistan'ı kollaydıgan kurallıkla toplaşkan cayga netçe 10 qetim hücum kıldı. Hem de yakında hücum kılıp kolga algan bağırlıq rayonlarını yanılı kontrol kıldı. İlan kılıngan video körünüşü de körüstülüşçe Kusay Kurallıkları uçkucusuz ayırpılan ve başkurulduğun bomba bilen Mandi Boğuzi etrafıdaki hükümet armiyesine hücum kılgan. Kusay Kurallıkları Saudi Arabistanının köpketim Mandi Boğuzi yönelişi karab ilgirlimekçi bolgan əskeri küçünü məğlub kıldıq, hem de ulanı çekinişki məcburluduq dedi. Ötken 24 saatte Saudi Arabistan'ı Kusay Kurallıkları kontrollüğüdeki rayonga 66 qetim hava hücumi ve başkurulduğun bomba hücumi kozgıdı. 10. ayının 5. günü Yemen Hükümet Armiyesi Taiz ülkesinin Kızıl Deniz boyudaki Port Şehri Muhani kaytırvaldıq dedi. Kusay Kurallık Təşkilatının yeni bir ismini aşkarılmağın əməldari 10. ayının 6. günü geçə Hükümet Armiyesi Zubab ve Şucay'daki hərbi aerodromunu yanılı kontrol kılıp durmaqda dedi.
0: Stansımız xəbri. Yaponiya Kyodo agentliğinin xəbriga qarğanda Okinawada turuşluq bir Amerika əskeri bulançılıq qılıb adam öldürüş cinayeti bilen qolğa ilingandan keyin Okinawada turuşluq Amerika armiyasının ali məsuli Okinawa rayonunun maslaşdırğıcı əməldarı Watson 10-cu ayının 6-cı günü buyruq düşürüb 10-cu ayının 9-cu günüdən başlayıb Okinawada turuşluq barlıq Amerika əskərlərinin sırtqı çıxışığa 30 gün çek koyuludu. Her gün saat 0'dan seher saat 5 geçe sırtkı çıkışı çekilini doğu dedi. Japonya Okinawa nayelik sakıştırıp 10. ayının 4. günü Amerika askeri Devin Baratni kolga aldı. O Okinawa nayesi Naba şehirdeki bir mehman sarayda bir Japonyalik ayalını öldürgen hem de ziyankeşlik uçurgucunun hemini katarlık nersilerini bulup getken dep guman kılıngan. Kısmen Japonya ammisi 10. ayının 6. günü keşte Amerika'nın Japonya'da turuşluk baş elçihanesi aldı da yığılış ötküzüp Japonya'da turuşluk Amerika armiyasının zoravallık kılmışıga itiraz bildirip Takaichi hakimiyetinin yeni bazısı kuruluşunu mecburi ilgiri sürüşüge karıştırdı. Yığılışkı katnaşkışıla, ayallah ziyan keşlik kılışkı bolmaydı, bizge Amerika armiyası kerek emez dedi. Yığılışkı katnaşkışıla, Okinawadılı emez, Japonya'nın başkı cayladı mı Amerika armiyasının bazısı ba, bunun kokuşa zoravallık vekallarımı izcil yüz vermekte dedi. Yığılışkı katnaşkışıla, Japonya hükümeti zadı kimni kogdavatıdı. Japonya hükümeti hemişe Japonya'nı koğdaş üçün Amerika armiyasına muhtajımız deydi. Lekin emeliyette halk ammisi koğdalmadı dedi.
1: Stansımız haberi. Rusya Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Zaharova 10. ayının 5. günü Munulan'ı bildirdi. Rusya Tokyo'nun dostanı bulmağın tedbirine beraber karşı tedbir kullanıldı. Bu aldı bilen Japonya'ya muhim menfaat yetkizdiğin sahalarga karıtılıdı. Yaponiya hükümeti yakında Ukrayna vaziyetini bahane kılıp Rusya'yı kanunsuz cezaladı. Bu tunca kitim su transporti sahasıgı çetilidigan çekleş tedbirini öz içige alıdı. Bu aciz bulgan Rusya-Yaponiya münasibetinin asasını yanımız yanğı uçuratdı. Yaponiya'nın kılmışı uzak müddetlik tenişlikini işgı aşırışkı paydasız bolupla kalmay, əksce tenişlikini teximi yaraqlaştırıp etudu.
0: Stansımız xavri. Avrupa İttifaqı Komitetinin reisi von der Leyen 10. ayının 16. günü Munulan'ı bildirdi. Avrupa İttifaqı energiya bahasının örülüşüge taqabıl duruş, hem de katmi yıkılgulanı import kılışkı tayını velişini yenime tövellitiş üçün, Avrupa İttifaqı Avrupa Neft Ayrı Savutlarının strategiyelik sözleşişini başlaş, energiyeni birleşip seti velişini küçe ediş katarlık tedbirlerini kollundu. O, kış pesilinin yıkılışı gəgişip, Yukarı energiya tenarxının karxana ve ahalilerge ilip gelgen besimi yenimi küçüyüşü mümkün dedi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursun Abdurayım. Nöbetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.

Jungo'ga yeniden 6 milyar yuan'dan artık meblağ saldı. Jungo'da satılgan mesulatlarının 90%'ın köpüreki şu cayda işlep çıkırılıp, Jungo bazırıga çoğunkur yoğuruldu. Tılgı ilişk erzidiğini şu ki, süni akıl, yeşil, tüven karbon katarlık güllenme kesiplerinin cüş urup ravajlanışıga ergişip, Jungo iktisadının yeni kuvveti tez yetilmekte. 7 ayının ahırda açılgan Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınıda Kona yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüş otturgu koyuldu. Aldınki 7 ayda yeni kuvvetinin kölemleşken sanayetinin eşiği koşkan töhbe nispeti 50% yetti. Sanayet maşini adımının mesulat miktarı okşaş mezgildikidin 28,5% aştı. 3'te Perinteri, Liti-İolluk bataryanın mesulat miktarı okşaş mezgildikidin ayrım 52,3% ve 40,2% aştı. Yeni energiyelik otomobilinin umumi setiliş miktarı 50% aştı. Yukarı teknikalık kesiplerge selingan meblağ okşaş mezgildikidin 5% aştı. Demek, bir qatar sallıq məlumatla şunu görsətdi ki, Jungo yasımçılıqı kəsb zənciri, qımmət zəncirdiki otura yuqır səviyyəgə qarab buruluş yasaşını tezlitib, yeni kuvvətinin iqtisadi tərəqiyyatı bolğan terəklik rolunu davamlı küşə etdi. Küşlük yeniliq yartış hayati küşü taşqi məbləğini cəlib qılıb, Jungo'nun tərəqiyyatıqa davamlı küş qoşdi. Dünyadaki pakizleş mulazımeti bilen temelli güçü karxana, Germaniye Kahkuroy'nun alakadar mesulü mündaq dedi. Yakında Kuroy'umuz 30 milyon yuan meblağ selip kurgan, Jiangsu Changshu 3. kararlıq zavuti resmi ticaret başladı. Kelgüsü de Kuroy'umuz yine yerlikleştirip yenilik yaratış ve işlep çıkarış orullaştırmasını devamlı ılgırı sürüp, Jungo bazırının hayati küçüge tayınıp, dünya pakizleş kespinin tipini özgertip, derecesini östürüşüge küş koşudu. Bunundan başka, Jungo iktisadının evrişimliki sırtkilerge çoğunkır təsir kaldırdı. Taşkı soğudunu misal kalsak, taşkı muhitta iniksizlik köpeyiş, korkçılık küçüyüş katarlı hırsla aldı da, aldınki 7 ayda, Jungo'nun mal import, export, umumi summası okşaş mezgildikidin 17,3% eşip, küşlük evrişimlikini namayan kıldı. Şundakla dünyaga kımmetlik, eniklik ata kıldı. Tılgı ilişki erzidigini şu ki, aldınki 7 ayda Jungo'nun import miktarı 22% eşip, exporttın 8 point yukarı boldı. Bu, Jungo'nun hem dünyadaki derecedin taşkırı setival kuçu, hem derecedin taşkırı sat kuçu işkerlikini yeni bir kitim ispatladı. Bu yıldın bu yan, Jungo'nun eksport kılıç paliyeti Belarusya, Germaniya katarlık devletlerde ötküzüldü. Bu, Jungo'nun halkara iktisat soduda öz ara menfaat yetküzüş hemkarlık boşluğunu üzüksüz kengaytip, Sodunun tankpun tereqiyatını ilgiri sürgellikige guvah boldi. Nöbette xalqıra vaziyet mürekkep ve keskin. Şiki ihtiyaj yeterlik bolmaslık meselesi yenili gevdilik. İqtisadi tereqiyat yeni nurgun xavip xatar ve xiris qıduş kilovatudu. Lekin aldınki 7 aydaki iqtisadının yürüyüşüden karganda, Jungo iqtisadının muqim buluştun ibaret asasi ritmi özgermedi. Yeni kuvvetinin öz bitilişi, zor işi, ıslahat, ecevetişinin keni işi, çoğunkırlışı, makro siyasetinin küş çıkırışı, ünümünün öz çıgagişip, Jungo ıqtisatının sicil, yenilikka, yakşı buluşkı karab terakki kılışını ilgiri sürüp, 15. 5 yılının yakşı başlanışını tırışıp işkaşurdu. Bu mu dünya iqtisadığa teximi köp Jungo pürüsti ilip geledi. Xuddi, Nigeriyada çıkıdığan Quyosh gezitinin obzorda etilgandek,
Kelgüsüde Jungo Prusti 2.0, Yerşar Prusti 2.0'ge aylınıp, dünyanı tekimi köp paydadın tən bəhrman qalıdı.

Ügünüşünü bilgen adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alıqı ilgirləvatkan radio anıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını parçalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021'nin 3. ayının 22. günüden 7. ayının 23. günü geçip olgan aralıktaki tarih ügünüp haydını biliş, tarih ügünüp şençini aşırış, tarih ügünüp əhlakını uluğlaş, tarih ügünüp əmliyyat görsütüşki dair bayanlardın özünde. Ve 2021 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiya Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş mürasımını kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vazifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslı adım buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladığımız.

Radio anıqçı dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 3. ayının 22. günüden 25. günü gece Fujian'da təşürüşdü bolğanda kılgan sözünün mühim noktasını anladımız.

Radioanı uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 4. ayının 25. günüden 27. günü geçe Guangxi'da təşürüşlü bolğandı kılgan sözünün mühim noktasını anlatımız.

Guangxi'nin kızıl baylığı mol. Partiya tarihi ögünüş, terbiyesi de bu kızıl baylıkların yakşı paydalanıp, tarih ögünüp şençini aşırış gerek. Tarih ögünüp şençini aşırış, itikat, akide, şençini çıngı teşti geldiktir. Bu bizden barlık güçlük düşman üstüden galip gelişimiz, barlık kıyıncılıkını yenişimiz, barlık kalbini kolu keltürüşümüzdeki kudretlik manevi güç. Markizm, komünizmga bo'lgan e'tiqodni chingitib, keng partiya a'zolari, kadrlarni partiyaning 100 yillik kurishidan e'tiqodning kuchini yez qilib, boshdan oxir kuchlik irodani saqlab, turlik zo'r qiyinchilik va keskin xiris ustidan botirona g'alaba qilish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Jongocha sotsializmga bo'lgan e'tiqodni chingitib, keng partiya a'zolari, kadrlarni Jongocha sosializmning tarixiy taraqqiyotining muqarrar natijasi. Jongoni taraqqiy qildirishning muqarrar yo'li. Amaliyotning siniqini o'tgan ilmiy haqiqat ishkalligini cho'nqur tunish. Yo'l ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi, madaniyat ishonchini boshdan oxir chingitish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishga bo'lgan ishonchini chingitib, Kang partiya a'zolari, kadrlarni asl maqsad va burchni asti ching saqlab, jazman g'alaba qilish ishonchini chingitib, partiyamizning xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab, Jongocha sotsializm yo'lida Jonghua millatining ulug' gulinishini cho'qim amalga oshira oladiganligiga qat'iy ishonib, biz bir avlod kishilarga mansub yangi davrga munosib tarixiy to'kpilarni tirishib yoritish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. E'tiqod, aqida, ishonch eng yaxshi chirtmas to'ra. Partiya stili paxlik qurilishini boshdan oxiri yaxshi tutib, chiriklishki petin olmaydigan, chiriklashmaydigan, chiriklishni o'ylamaydigan qilishni bir gavdalashtirib, olg'i siljitish jihatida texmi ko'p tuzum xarakterlik natija va texmi zo'r idora qilish unumi hosil qilish kerak.

Partiyamız 100 yıllık küreş davamında bir qatar özgüce inqilabi ruhunu yetildirip ve şekillendirip, partiyanın mustekkem itqadi, tüp məqsidi, isil stilini merkezlik namayan kıldı. Bu, bizni boşaşmay küreş kılıç kırgıbetlendirdiğen kımmetlik mənivi baylıq. Partiya tarihi ügünüş terbiyesi de tarih ügünüp əxlaqını ulğulaş, kən partiya əzaları kadrlarını Kızıl Gengi varislik kılıp, Ali Canap əxlaq pəzilət yetildirişki yetekleşti gəllikdir. Birinciden, partiyaya sadık buluduğun umumi əxlaqını ulğulaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla partiyaya kirgende bergen partiyaya sadık bulumən. Partiyaya mängü asili kılmaymayan digen kəsmini mängü unutmay, baştın ahir partiyaya sadık buluşu. Partiya işlerine sadık buluşu. Qatti niyet bilen partiyaya ägiş menişi. Özümü pushayman kılmaslıq gerek. İkinciden, xalqı bəxt yartıdığan amivi əxlaqını uluğlaş gerek. Kən partiya əzaları kadrla xalqının meydan

Сөймүк радио алгычылар, жакшы турдуңларбы? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir günde yeni küyler sizge hemrah olsun. Nakşı muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak senin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayrıtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim.

Bir adam çoğun yolda tez ötüşüvatkan avtomobille arsı da avtomobil heydep ketip atattı. Kızıl çırak kıkaygende üstü beş topu çan bir bala avtomobil derizisini çekip unudun tağa gül alamsız dep sordu. Bu beş yuan pulunu emdili berip duruşuğa yeşil çırak yenip kaynedeki maşinala oldırtıp signal belgeli turdu. Kaysa rengdikisi bos bolayı vurdu. Dedi o balığı kopallık bile. Bola tiz bola. Balış uçakta rahmetsizge efendi dedi edep bile. Yelik kişi azırak mangandın ki balığı kıgan kopallığının hicillik eskildi de avtomobilini yolunun çetegi tok tutup balının aldığı gelip geçirim sordu. Yeniden beş yuan çıkırıp onunla özü yakış göğen ademge bir tal gül soğu kılışını eğitti. Bala külüp durup makul boldu. O kişi kaytıp berip avtomobilini kozguvidi, avtomobil zadılı kozgalmadı. Biraza hepileşken dinkin, söreydiğen avtomobil çakırmaktan başka amal kalmağallıkını yızkıldı. O nemi kılarını bilenmeyi turganda, udul tereptin avtomobil söreydiğen bir avtomobil geldi. Bir bala mağı 10 yuan berip sizge yardım kılışımını eğitti dedi şopur kapinkidin düşüp. O yana ma bağakçını sizge berip kuyuşumunu eğitti. Elik kişi bağakçını eğitip bu bir tal gülge vekillik kılıdu dep yazılgan hatını köydü. Demek könlüde oylağalların ızar kılalaydıgan hem de hatalıkını tüzüşkü cüret kılalaydıgan ademle hakiki akıl ilgilirdir. Bundak ademlerinin samimiyeti aman cevap gerişeleydi. Dünya mihri muhabbet bilen güzeldir. Kenk etken zimin kuyaş nuru bilen ılısa kişinin kalbi mihri muhabbet bilen ılıktır. Siz birge ılık kalbinizde ataksınız, sizden başkalağı kıgan yakşılıklarınız əsiləb qaydır. Həqiqi mənağı toyunğan yaxşılıq, məyli kiçik iş bolsun və ya ki çoğun iş bolsun, o yanılı sizdən çoğunqır mihri mühabbetiniz bilən yuğurulğan illik qalbınızdır. Şunlaşqı deyimiz, bu dünya mihri mühabbet, yaxşılıq, minnettarlıq bilən güzel. Bu dəmlərimiz mühabbetlik küylə bilən teximi güzel.

bir aydın kirli ketişi mümkün. Könlüge yıkıp kalsa, çeksiz vakit turusu mu meyli? Ama o kilişi bilella pit dihamı bilen Melaniye onu men götürüp kılışka sahip kılışka başladı. Bunun üçün ula boludgalik sebepni körsetti. İlip kalmakçı boğalıkları onu yakış görüp kalgalıklardan işkerlikini düşendiriş etti. İşkisi yalgız bu yuğan öylede turuştun korkattı. Bulup mu keçileri? Scarlett yüreklik boğaşka ulağı billi tursun medet bulattı. Onun üstüge Scarlett kilişimlik bulup, ulanın zirikişlik hayatını mol mezmulla bilen beytip bir etdi. Yeni gelip, Charles'nin vesiti boyca bu öylenin yerimi Scarlett'ı miras tekken idi. Yeni bir gep, Cenub İştipaki her bir adamın çikiş, tokuş, dak uğraş, yardarlarını küçüş katarlık işlerini kılışıga taza muhtaç bulup durup atattı. Charles'nin tağısı Henry Hamilton poiz stansının yenideki mihmanxanı da öz yalğız turatdı. Omu Scarlett'ı bu aqta astaydıl gep kıldı. Henry tağa mijazı çuz töreydi. Boyu baka, kosqı yuğan, işki mağzı qip kızıl, appaq çaşları rätsiz turduğan adam bulup, ayallarının yuğan gep kıladığan mijazını, aciz turqını pekatli yaqtırmaydı. Muşi sebeplik, sınlısı Petty hanım bilen zadı pırçıqı pişmaydı. İşkisi kiçigidin tartıpla mijazdı kelişelmeydi. Kiyin, o Petty amının Charles'ni tərbiyeləş usulunu yaqtırmay, teximi azarlaşıp kaldı. O, Petty Charles'ni hərbinin oğlu kılıp əməz, kızlağı oxşaş, tavı nazuk kılıp çıxıdıqan boldi, dəprəncə etdi. Bir nəc yılının aldı da, Henry onunğa bir iş doğruluq qatdıq deydi. Şunundan başlap, Petty amma onu eğizgı almaydı qalı boldi. O, toğırlıq kəp kılışkı toğır kəlsə, qodıraplı qoyatdi. Onun bu turqını körgən sırtının adımı, qeyri adukat Henry'ni, adam öltürüp qoygan adam oxşumamdı, dəp oylap kilişi mümkün idi. Melaniye Charles tağısı bilen əp ötetdi. Aksınıl işkisini əpləşdürüp qoyuşunun yolunu qıladdi. Lekin Petty amma domsiyip turvilip, əpləşib kilişini rət qıladdi. Henry tağa Scarlett'ni bir körüplü yaxş körüp qaldı. Scarlett'da ancı muncı təlvilik bosu mu, lekin kallısı caydı kızgən, dedi o. Henry tağa yalğız Petty bilen Melaniye'nin barlıq köşməs mülüklərini baş qurup qalmay, Scarlett'nin köşməs mülüklərini mi baş qoraddı. Scarlett özünün xili köp baylıqı ige yaş bayladın bulup qağalıqını xoşallıq işçidi bildi. Onunğa bu öylənin yerimli əməz, onundan başqa terilgü yerlə bilən şəhərdiki mal mülüktümü xili köp mıras qalğan idi. Poiz istansının yenidiki bəzi dukalla, dənlənmü onun elikidi bulup, bu yerlənin bahası uruş partılğan dinkiyin işkiyəsi ösüp kətkən idi. Henry tağa onun mal mülüklərinin tizimlikini rətləb beri vatqanda, onu bu yerdə məngü turup kilişki dəvət kılğını mu şu səbəbdən idi. Vat çoğun boğanda yaş bayladın bop qalıdı, dedi o. Atlantanın hazırqı tərəqiyatıdın qarğanda 20 yıldın kin, onun mülkü 10 həssi köpüydü. Bunun ən toğru birdən bir çarısı balını məngü muş yerdə ultraqlaşdırış. Şundaq bolsa o mülkünü başqırışını ügünüdü. Onundan başqa Petty bilen Melaniye'nin mülüklerini mi başqırdıqan boludu. Uzaq kalmayla o Hamilton cemiyatının birdən bir ervarısıga aylınıdı. Çünki mən bu yerdə məngü turalmaymən. Peter tağımı Charles'nin yalğız oğlunun özünün tərbiyesi de bol almaydıgan, şiraq bir yerde beqlidigalıqını, əxlıqı sığduralmay, Scarlett'ni çoğun bu yerde qalıdığı dəb oylaydı. Scarlett bu təkliflərinin həmmisige pəqət külüblü qoyub, başqa işbadı bildirmedi. Çünki o hazır özünün Atlantani yaxşı kördüğün körməydigalıqıqa bir nimi deyəlməydi. Erinin tuqqalları bilən məngü billi turalamdığı yox, Onunğumu işençi yok idi. O yana bu işte dadısı bilen apısının pikirini iliş kereklikini mu obdan biletdi. Taradın ayrılığını bir neç gün bulmayla, o yerini, o yerinin kızıl topuluk yerlerini, yap yeşil dol kolunup durgan, kevezliklerini, keşkurulları hüküm sürdüğün cimcitçilikini seyğini vatkan tursa, bu yerde uzun turup kilişki çıdamdı. Geralt onunğa, senin kinindimu yergi bu

Onun sestralı kılışı amalsızlıktan bulu atkan iş idi. Demis mu, sestralık hiç bir kızıqıdığan iş mi emez? Onun için etkanda nalı periyat, esidin kitiş, ölüm ve sesikçilik idi. Doktor khanının hem yerini meynetçilik baskan, bedenini pitpesip ketken sakallık erle, oladın çıkıp atkan sesik porak, bedenideki yarının etinişliği her kandak ıxlasmen dindarını mu öküldürüp itetti. Scarlett dervazdan kırmayla burnuğu uğruladığan açık bir sesikçilik, başını kaydırdığan bir hıl bed boy porak, çaşları ve kollarını sınıp kağan idi. O keçide çüş görgendim o şulanı kör etti. Top top çivilla, paşıla, ak kurutla keselhandı vıngıldap, nakşıda olap yürüş etti. Keselleni qiynap, çırkırtatdi, yaki jığıltıp etdi. Scarlett paş çakkan yerlerini tolı kaşlap, yelpügücü bilen o nerslerini korup, halıdın ketetdi ve içide yardarlanın ölümünü tilaytdi. Melania bolsa bu sesikçiliklarga yara ve yalanış bedenlegi pisent kılmaydıgan idi. Scarlett onu gayran kaldı. O korkunçak numusçan emes miydi? Bazda Melania Petnus'ta operasiya saymalarını tutup, madi doktorunun yarlarını yerip, kesip dikişlerge karap turuyu veretti. Ama çıray tamdak akırıp ketetti. Bir kitim Scarlett onun operasiyadan keyin tazlık öge kirip yandırıp atkanlıkını körüp kaldı. Ama o yardarlarının aldıdığına aydım olayım. Olağa yestaş ve külkü çıray körün etdi. Şuna doktor kandikilerinin hemisi onu mehirban perişte edip atış etdi. Scarlett mi bu namını yakış kör etdi. Ama onunla pit besip ketken o adamlarına yakın gelip, ulanın ağızlarını içip, yegen tamıqı öpküsüge ketip ölüp kaldı mı yok, dep tekşürüp turuşla. Sunğan əzalarını dağı bilen tenişla. Jırınlap ketken yarılarının işidin, kurutlarını terip ilişla bəkmi eğir keletdi. Yaq, Scarlett bunda kışlanı yakış görmeydi. Eğer onu saqıyıp kilovatkan keserlerini özünün naz kuluqları bilen ruhlandırışka əvəlse, bunu o kılalaydı. O yardarlarının içi de kilişken, kilip çıkışlarımı yakşı jigitle bağ idi. Epsos, o hazır tulxutun. Onda kışını kısa bulmaydı. Nurgun yaş kızla, toy kılgalla köyüsü bulduğun körünüşlerini köyüsü bulmaydıgan boğaşka, sestrallıkı koyulmay, salametlik əsligi kilovatkallarının işlerini kılattı. Ola, toy kumağın kızla boğaşka, o jigitlerge yüreklik ucum kılalaydı. Scarlett'nin köz tişçe, o yerlerde işlevatkan sert kızlamı özlerge layık tipi olgan idi. Scarlett bilen daim uçuruşup turduğalarının içi de eğir yarlangan erlerden başka yana top top ayallamı bulup o uladın bezar idi. Çünkü o öz bilen oxşaş cinistikilerini yakış körmeydi, hem ulağı işenmeydi, hatta ulağı nebretlinetdi. Şundaqtım o, her haptanın 3 günü çüştün giyin, Melania'nın dostları təşkirligen tik küçülük və dağı oraydıqalla uyuşmalarına katnış etdi. O yerdeki Charles'ni tonuyduğun kızla, bulup mu ulanın işçideki Fanny Elson və Maybel Merveter isimlik işki kız onunla alaydı küyün etdi və onu bəhmi asra etdi. Bununla xuddi o qeyrib qağandak onunla qarta hörmət tüsümü bar idi. Özleri bolsa, daim tansa jigitler doğruluk kızgın paranlarını kılış etdi. Bunun bilen Scarlett açık jut etdi, hem hesed otada puçılın etdi. Ulanın erkin ve hoşal xoram yürüyüşlerge hesed kılış. Özünün tulxutuluk oranının aşk kızla katnişe alaydıgan pahaliyetlerinin barlıq işkilerini etip taşlıqalıqı açık keletdi. O fenni bilen Maybildin netçe sıçraylıq emes mi? Ah, hayat ne mi diyen adaletsiz? Onun yürgeye yeni şundak şok tipi çekilip, Ashley'nin kendinden Virginia'da yürüvatkan tursa. Adem'le o yürekni allı burun kabrige kırıp bol deyip de karavatıdı. Ne mi diyen adaletsizlik bu? Bırak, muşundak yonusuz işler buluvatkan bosumu, o Atlanta'dan yanılı razıydı. Şuna o yerde devamlı turup kiliverdi. 9. bab. Şu yili yaz, bir günü ettigende Scarlett, hocresinin derisi aldı da talağı karab turatdi.
Бір чағда Харва вән пәйдулағы ұлтұрып, бір топ қызла, әскерлә вән ұлағы қарайдығалла өтіп қалды. Ұла әт ақшамлықы өткізілдіған паравалық доқтырханысының ияны жығын залыны безәш үшін орманлыққа қарғай шақларыны кесіп кәлгелі кетші вататты. Ұланы көріп, Скарлетінің көңілі ерім болды. Қызыл топылық елінің ішкі тәріпідегі игіз дәрәхлә елғы сайы ташлап, дәрәхләнің арлықлардың чоң елға әрхіл шәкілді түшіп тұрватқан құяш нұры алайды жылвілініп тұратты. Атланың туяқлары астыдың көтірілген чаң тозалла елні бір алған еді. Әң алдыды кетіп атқан нарвыда бәслік төт негір олтыратты. Қарғай кесідіған палты әрілі шуланың харвысы де еді. Harvanın kəynidəki igiz sivətdə ulanın yeydiğən tamıqı və on nəçə tavuz bar idi. İşki nigir, iğiz qarmon bilən gitarını, çəvəndaz, əgər sən xoşal yaşaşını xalısağın deyən naqşıqı şox çilova tatdi. Ulanın kəynidə bir müncə pəyto narvala kilova tatdi. Qızla nipiz könləklərini kiyişkən, üstüge nipiz romallarını artışqan. Başlarda şiləbə, qollarda tiyerlərini asırab kiyişi olğan pələy, Başları üstüdə yenə kiçik küllüklə. Yeş çoğra xanımla, külki çaxçaxla, pəytolladı durub bir-birini çağırışı vatqan avazla işçigi çüküb, təmkin qiyabəti külüb olturuşqan. Salamətliki əsizgi kəlgən yaradar əskərlə, təmbəl sestrala bilən ғunçı boy qızlanın otursa da. Ulanın çaxçaxları və ədidin iş bıraq keti vatqan bəzi bir qılıqlarqı külüşüb keti vatudu. Офистерла пәйтон арвыланың еніді атлық кетші ватыды. Чақланың гүлдірлері, өзәңгіләнің жаранлышылары, парлап тұрған алтон рән қояш нұры, күлліклінің қыңғыр маймақ болып кетішілері, елпігішлінің тұнмай елпініп тұрышылары, негірланың нақсадалары бір-бірге қошылып, ажайып әйвәтлік бір симфония хасыл қылған еді. Әмі адам жығын үшін қарғай шақлары іліп кәгілі мен ішқан. O yerdə oynaydı, yəp içişədi. Məndən başqa həmməsi ba. Scarlett könlü yerin bulub, oylunub qaldı. Ola, derizi aldıdın ötü.

0: Gülkızbek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaysı günü bir toydışkimizni yigit kızının aldıda gül götürüp menüşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin Gülkız.
2: Men gübehtik bulunla. Bişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
0: Gülkız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tünögü malım bizden bahçıya apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gül kız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü günce. Könül yayırdı, gül ışıkı da ahandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitap tık yap bop getti emdi.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gül kız emeliyette hemini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgen ile andın gepni onlap kılgılı boludu.
0: Köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanağa apırıp gelay.
3: Ben Nurgun iş hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atıma. Şimdi ben ki, hanım göçü baştap şuruş, karhanıcılığının desmayısı.
4: Kişiler beni çoldan deydi. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
3: Benim bir vasıtı körsüz üyün, sansızlığan kişiler köyün bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepelerle stimacılarının köyün nokta alayım. Ben bir vasıtı körsüzüp mal satıkçı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
5: Siz çolpan buluş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
6: Ya yemek içmektin, ya kıyım giyecektin remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış opkağın sebalam.
3: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşun bağırıp gitti.
3: Bir aram bolu atımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
7: Siz gep kılamayın lap getip de kadar. Çıkayız gep kılıp olacaksın, ne çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz de etir kara.
8: Lekin siz azal dönmemiş kalsız, kuşan anmaz da sormaysız.
3: Bu nazuklu

0: emas, acizlik mi emas? Belki dallanın mı özgüçlük giyimi bak.
1: Bek can sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şunu atayım. Tabii ki
2: kaçamam özgüç giyimden. İmtihanda birinci bulsam o yeni lan tılanlayayım ben.
0: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
3: Ulan imiş ki seni de bazı yakıldı. Özendim nasıl bana hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
0: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula perişanlık ve yalğızlık iz kılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunudu kalla. Hatta Allah bu iş gerek ko.
3: Balılarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
5: Ballarımızdan köngle yerim bolgan, hoş bolgan, açık kelgen vaqtlarga ahmet bereli.
6: Mini chikim, mini chikim, qayrız chaqmaqtizdikdi bijirildi, rana kibirlik kechirim qilindi.
7: Men tallam, mini mini, sikotchizlar tasdiqlandi, shunda hisobatingiz kirdi. Asalla, naq pul alalaysiz?
8: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilan qarız qaytırmız. Öpkimizni içidən qaqudu.
7: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
9: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şuda. Küllər haqiqatan təsdiq etdi.
10: 90-cı illərdə doğulğan 3.6% kişinin inovativ qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Bunun üstügə qarız bilan qarız qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
7: Bir günə gözümlə şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügəb getken bolsa, əmini qaytadan başlasam dep bəkmə arzu qılaman.
11: Siz qaytadan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun, setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetküzüdü.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ı tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmi ərzindu.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çoğun tehdit nime diyen temide toxtalımız.
5: Mençe uruş, çikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
2: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
0: Vaba ve muhit bulgunuşumu naidi korkunuşluk.
1: Şundak. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып, көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба.
0: О, не мә?
1: Тама кичі кіш. Тама кичі кішіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
6: Бармағыңызға қысы бағыныңыз, өзіңіз вә башқаланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
5: Yeme içme işini uxtatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
7: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yeni bazılar ballıq dövrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
8: Başqa cahitki məktəblərgi imtan bəmə, çoxum yenindik amısan bulmaydı.
5: Dalla verəm sen. Senin üç toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışı vardım ha.
0: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işinişi ilham medet berişi gerek.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.